Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa.

Sensizim şirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağıt.